Koklo hovi tu karafe. Koklo hovi tu karafe. Koklo hovi tu karafe. Koklo hovi tu karafe. Keiko.